0: Çok saçma bir öğrenciler.
1: Bonjour, maintenant.
0: Kanka bir yapayım.
1: Be 2978-2978.
0: Tabii renk kokmaz.
1: Bonjour.
2: This is really 548.
1: 548.
2: Block 8th Avenue with Ocean Queen 071 Red Chrysler minivan.